lambak-lambak manut ilining tirto. Dedin singan lenun cating sukmo

lambak-lambak manut ilining tirto. Dedincingan linun cating sukmo